Tamo kalır çıkıyor. Altı kumada. Bizim de sizce kıtı kumada altı. Kuş şıkkıdı bana. Ama da ağızda alışkın, sılayışta. Kim kuytalı zikir. Bakın şu kınım. Kınım şahım. Mikşas kınıkı. Ayuç. Çani hiç satmaz tabi. Çitlimizler. Kana çitlimizdesin çıkar. Ben iki adam çıkıyor. Ama açılmadık işte. Bizim bir çizgatta. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi sani gitmesin diye kokuş. Ama bizim kilitlisi de kalkmasıydı. Şahıcı ki akuş.